kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sülü Rajeevan adı kulengle nadatı sülü Tu yaviye Oh Jeevat nadigalı Engel mele tırındıdım